Sachin Jigar, Radio Par, bir diğer adıyla Let The Music Play Again. 7.05 herkese merhabalar, günaydınlar. Serdar ben, sabah moduna hoş geldiniz. Bu haftada, bu sabahta birlikteyiz. 7'den 10'a.

0: şımarık insanları sevmem diyor şarkısında Derya Ulu. Zaten pek severimiz de herhalde yoktur aramızda, değil mi? Şımarık buradaydı. Günaydınlar, iyi haftalar. Radyo Feremendisi, ben Serdar ve sabah modundan sonra Eşir'ini Bad Habits'e dinleyebilirsin. Öncesinde ise Maximum Hit Müzik'te Email Angel, Bad Times burada. Kaçırma. Reklam.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
6: Gerçek olsun hayalin, o güzel havuz senin. Ne ararsan orada bul, adres belli, Atlas bul.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Reklam. Radyo Fenomen.
10: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
11: Sabah Modu.

turnesinde ve turneye rap dünyasının önemli isimlerinden Macklemore da katılıyordu, ona eşlik ediyordu ama bazı siyasi gerekçelerle onu çıkardığı konuşuluyor. Ed Sheeran'ın Bad Habits sonrasında şimdi Tame Impala, sabah modunda Loser.

Wake Me Up, Levels, Hey Brother. Yani yaşadığı dönemde o kadar önemli şarkılar bıraktı ki gerçekten de her birini hala büyük keyifle dinlemeye devam ediyoruz. Avicii, işte onlardan bir tanesiydi bu. Addicted to You. Radyo Feriben'de sabah modundasın. Günaydınlar, iyi haftalar. Serdar ben, Joyce ve 7 Seconds. Birazdan radyonda olacak. Öncesinde ise Ara Beni ile Harise'yi dinleyeceğiz. Kaçırma.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: TRT.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Hızınıza talibiz.
4: Kaçtı kızım bizim hızımız?
5: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
3: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.

0: Joy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: edeceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu Topkapı, Çağlayan Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Şirin Evler yoğun ilerliyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyrantepe'de yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprü kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir'de çift yönlü etkili. İyi yolculuklar dileriz.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de

kendisi. Seven Seconds da buradaydı. Dünyanın en büyük DJ ve prodüktörlerinden bir tanesi. David Guetta önemli bir yardım bağ çağrısında bulundu. Detayları az sonra paylaşacağım. Olive Dean burada. So Easy. I could be

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Süper Lig'de Fenerbahçe konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup edip farklı galibiyetle 3 puan aldı. Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Özhan Palut maç sonrası istifa etti. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. 6. haftada Erzurum Spor Futbol Kulübü Samsun Spor'u 1-0 mağlup ederken Göztepe ile Rize Spor 2-2 berabere kaldı. Anadolu Efes erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında VTB United Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban'ı 88-82 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, iyi haftalar. Saat 8. Serdar ben. Sabah modunda Kitch Creek, Blue Magartish, Rin David, Good Geno.

Dünyanın en prestijli müzik dergilerinden bir tanesi DJ Mag geçenlerde bir oylama başlattı. 2026'nın Top 100 DJ'yi oylaması ve büyük bir yardım bağış kampanyasıyla aynı zamanda başladı. Bu işte toplanan yardımlar da Güney Afrika'nın Langa bölgesinde bir müzik akademisine gidiyor ki bu akademi imkanı kısıtlı gençlere müzik eğitimi sağlayacakmış ve bu konuda çağrıda bulunan isimlerden bir tanesi ki muhtemelen zirvede de zaten yer alacaktır değil mi? David Guetta, Sia'yla dinledik. Flames 8.07 günaydınlar Serdar ben. Sabah

0: Kendisi Güney Kore kökenli bir DJ, aynı zamanda şarkı sözleri yazıyor ve bir moda tasarımcısı. Müzikseverlerin radarına özellikle It Goes Like şarkısıyla girmişti. Peggy Gou, Ayra Star eşliğinde Woman'a buradaydı. Burası Radyo Fenerbahçe, günaydınlar, keyifli sabahlar. Serdar ben, sabah modunda. Basement Jack Station'da Red Alert. Birazdan radyondan daha öncesine DATI ve Take Me Der dinleyeceğiz, kaçırma.
1: Reklam.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.

Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
3: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

Basement Jacks, Red Dealer'de. Burada hadi günaydınlar. Radyo Feriman burası, Serdar Bey'in sabah moduna devam ediyoruz. New York'un bir belediye başkanı var, bilirsiniz, duymuşsunuzdur belki, Mamdani. Geçenlerde bir açıklama yapmış. New Yorkluların kullanımına 17 tane yüksek teknoloji içeren umumi tuvalet sunmuş ki bu tuvaletlere girmek için bir telefona, bir uygulamaya ve QR koda ihtiyacınız oluyor. Tamam, şimdi buraya kadar sıkıntı yok ama olay şurada ilginçleşiyor. Bu QR kodu okuttuktan sonra süreniz 10 dakika. Evet, yani tamam, hani yeterli bir süre diyebilirsiniz ama insan yani 10 dakikası olduğunu bilip de oraya girince sanki biraz baskı altında hisseder gibi. Ne dersiniz?

0: Farklı sahne adını tercih etti. Norveçli bir grup ilk olarak Brødrene Bausa'yı kullandılar. Sonrasında tek başına Bausa ve şimdi de başına bir dı getirdilerdi. Bausa Magnetic buradaydı. Radyo Feremen burası. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modundasın. Birazdan bakalım kimleri dinliyoruz. Black Eyed Peas, Shakira buluşması, Girl Like Me burada. Öncesinde Alan Walker, Eva, Max Faith. Kaçırma.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Expertise.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Umran Oto Expertise.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü girişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Harami Dere 5 yol, Merter Topkapı. Aksi yönde Çağlayan Haliç, Merter Şirin evler etkili. Temde Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.

Shakira, Girl Like Me ile buradaydı. Keyifli sabahlar. Radyo Feribendisi Serdar Ben. Sabah modu devam ediyor. Cryjax cephesine yeni haberler var. Bir tarz değişikliğine gitmişler. Ve nasıl bir değişiklik acaba? Birazdan paylaşıyorum. Summer, Back to France.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
6: Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 21. edisyonuyla 23 Eylül ön izleme, 24-27 Eylül genel ziyaret tarihleriyle Akbank ana partnerliğinde Tersane İstanbul'da. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi contemporaryistanbul.com.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.

0: Taraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Süper Lig'de Fenerbahçe konuk ettiği Eyüp Spor'u 8-0 mağlup edip farklı galibiyetle 3 puan aldı. Süper Lig ekiplerinden Eyüp Spor'un teknik direktörü Özhan Palut maç sonrası istifa etti. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. 6. haftada Erzurum Spor Futbol Kulübü Samsun Spor'u 1-0 mağlup ederken Göztepe ile Rize Spor 2-2 berabere kaldı. Anadolu Efes erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında VTB United Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban'ı 88-82 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sabah modundasın, günaydınlar, iyi haftalar, saatler 9 oldu. Bu saate Hüger Feymeye Lange ile başlıyoruz. Moving to the Sun.

Bir tarz değişikliğine gittiler. Artık tamamen techno ve hard techno sound'u kullanacaklarmış. Crychex, Junior Chance eşliğinde kendi şablonu buradaydı. Sabah modundasın, günaydınlar. Pencebe MC'de şimdi tamamen farklı bir tarza geçelim. Undi to Başke.

Şarkıyı farklı bir isimden de dinlesek herhalde sözlerinde Mabel Matiz imzası vardır derdik değil mi? Mabel Matiz yorumuyla Umrum Dışı. Radyo Feremen'desin. Günaydınlar, iyi haftalar. Serdar ben. Sabah modunda The Good, The Bad and The Crazy ile

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
2: Neon 1. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Bağışıklık ve kemik

Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

The Good, Bad and the Crazy ile buradaydı. Keyifli sabahlar. Radyo Perimen burası. Sabah moduna devam ediyor şimdi. Japonya'da viral olan bir adam var. Kendisi çok kısa uykuyla günü geçirebildiğiyle övünüyor. Hatta günde sadece 30 dakikalık uykuyla hayatta kaldığını, işlerini aksatmadan devam edebildiğini iddia ediyordu. Ama şimdi kendi hayatını bunu kanıtlamak için de tabii 7/24 bütün hayatını kameralar önüne koymuş ve sıkı takipçiler, dediğim gibi sürekli onun hayatını izleyenler, canlı yayını izleyenler daha doğrusu, adamın aralarda böyle uyukladığını fark etmişler ve haliyle onun bir sahtekar olduğu da ortaya çıkmış. Yani zaten sadece 30 dakikalık bir uykuyla hayatımızı idame ettirmemiz mümkün değil. İnsan uyku konusunda bence beyniyle, vücuduyla hiç savaşmamalı. Sabah moduna French Montana ve Sofia Reis'e devam.

0: şarkının yapımcısı olan Christine Tarçea ülkemiz ve Orta Doğu pazarının müzik piyasasını çok iyi biliyor ve şarkılarında biraz bizden esintiler de var. Caitlin yorumuyla dinledik On My Way. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Radyo Feriman burası, Serdar ben. Sabah modundasın. DJ Snake ve Bipolar Sunshine Paradise'a birazdan dinleyeceksin. Daha önce ise Temper City Self Aware. Kaçırma.
1: Reklam.
2: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
3: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın.

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

De bir başka gün, yıllar önce işte bu sözde küresel bir fenomen yapmıştı Phil Collins. Şarkıyı yıllar sonra bambaşka bir sound'da dinleyiciyle buluştu. Bu defa Paradise Remix olarak DJ Snake, Bipolar Sunshine sonrasında David Guetta'yla devam şimdi Memories.

Büyük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca troll kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan

ve ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
1: Radyo Fenomen.

0: müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
1: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
0: ilk adımı atma fırsatı.
1: 10 yıldır DJ Kable önderliğinde
0: elektronik müzik dünyasına
1: DJ'ler kazandıran
0: Future Sound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future

kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Reklam.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Süper Lig'de Fenerbahçe konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup edip farklı galibiyetle 3 puan aldı. Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Özhan Palut maç sonrası istifa etti. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. 6. haftada Erzurumspor Futbol Kulübü Samsunspor'u 1-0 mağlup ederken Göztepe ile Rizespor 2-2 berabere kaldı. Anadolu Efes erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında VTB United Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban'ı 88-82 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ev, ilk o güvencesiyle.
4: Belki evde yaşamayı seveceğim.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 21. edisyonuyla 23 Eylül ön izleme, 24-27 Eylül genel ziyaret tarihleriyle Akbank ana partnerliğinde Tersane İstanbul'da. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi contemporaryistanbul.com.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
8: Reklam.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Florya, Edirne Kapı Halıcıoğlu aksi güzergahta Zincirli Kuyu Çağlayan etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Altınşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı da yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de yine çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Radyo Fenomen.

Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acele.

0: Belli Atlas bu.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Radyo Fenomen.

anlamıyla kıpır kıpır bir single. Mi Gusta Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maksimum Hitmiz'de Tame Impala'yla devam ediyoruz. AKK başarılı single'larla karşımıza çıkıyor. Ve işte onlardan sonuncusu Radyo Fenomen'de

0: haftanın ilk gününde günün ikinci arasını karşıladığımız şu dakikalarda maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Feride Hilal Akın ve Rüzgar'ın Kızı sonrasında tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Demedi deme. Hani mesela kimler var diye soracak olursam. Maneskin, DJ Goja ve Jason Derulo ikilisi, Calvin Harris ve Dua Lipa ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise İmal Angel'la yapacağız.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
1: ilk adımı atma fırsatı.
2: 10 yıldır DJ Kebil önderliğinde
1: elektronik müzik dünyasına
2: DJ'ler kazandıran
1: Future Sound DJ Akademi'de
2: workshop deneyimi senin olabilir.
1: Detaylar
2: Radyo Fenomen ve Future Sound
1: DJ Akademi Instagram hesaplarında.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile geri sayımdı. Yine iddialı çekişmeli bir liste programını bir hafta sonu geride bıraktık ve işte bu haftanın 17 numarası French Montana ve Sophia Rice ortaklığı Final Minute sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Rehab ve In ortaklığı, Metaboy ve Samsara ikilisi, David Tavare ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı hadiseyle yapacağız.
1: Reklam. Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Süper Lig'de Fenerbahçe konuk ettiği Eyüp Spor'u 8-0 mağlup edip farklı galibiyetle 3 puan aldı. Süper Lig ekiplerinden Eyüp Spor'un teknik direktörü Özhan Palut maç sonrası istifa etti. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. 6. haftada Erzurum Spor Futbol Kulübü Samsun Spor'u 1-0 mağlup ederken Göztepe ile Rize Spor 2-2 berabere kaldı. Anadolu Efes erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında VTB United Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban'ı 88-82 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Pazartesi gününde tempo yükselttiğimiz dakikalar, kalabalık bir kadro ve bu kadronun hakkını veren bir single. Rehab, Inna ve Saş üçlüsünden Rock My Body sonrasında Maximum Hit News'ı bu kez Metaboy ve Samsar ortaklığıyla devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de pazartesi gününde...

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
5: Yataşla mutlu uykular.
6: Reklam.
7: Radyo Fenomen.

Radyo Fenomen'de geçmişe döndüğümüz dakikalar, hatta hani tarihe verecek olursan tam 9 yıl öncesine 2017 yılına gittik. DJ Khaled, Rihanna ve Bryson Tiller ortaklığı White Thought sonrasında Maximum Hit Müzik'te tekrar günümüzdeyiz. İnanılmaz bir yıl geçiriyor diyebiliriz Slater için. Kariyerinin 3. albümüyle büyük başarı kazandı ve tabii ki bunda büyük katkısı olan single'ı. Radyo Fenomen'de Slater ve...

Elektronik dans müzik dünyasının son yıllarda en fazla dikkat çeken isimlerinden Mapi ve Just a Little Bit More radyo fenomenindeydi. Hazır yüksek tempodayken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ Cable'in Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve deme hafta sonunu enerji dolu setlerle karşılıyoruz. İlk kez duyduğun single'lar, canlı mashup'lar hepsi cuma saat 24 Fenomen Club'inde. Ve haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istersen web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'inin tüm bölümlerine ulaşabilirsin, aklında olsun. Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz? Hemen ona da göz atalım. Doeci, Bibi Rexy ve Faithless ortaklığı Don Diablo. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Kitch Creek önderliğinde yapacağız.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan. Bağışıklık ve kemik

dünyasının son yıllardaki en başarılı kadın vokallerinden Doeci ve Anxiety Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler. Pazartesi öğle sonrasında hazırsan biraz daha tempo yükseltiyoruz. Enerjimizi yükseltme zamanı. Radyo Fenomen'de BB Rexy ve Faithless ortaklığı New Religion.

0: Yugo Are Star'la bir araya geldi ve işte bu ortaklıktan Woman Radyo fenomenindeydi. Keyifli günler demedi deme çok daha fazlası bizi bekliyor. Kulağın radyonda olsun. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Sabrina Carpenter, Somber, Florida birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Alan Walker ve Ava Max'te yapacağız.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acen

şüphesiz kariyerindeki dönüm noktası diyebileceğimiz Single Espresso ve işte bahsettiğimiz Simsar Bruna Carpenter Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, pazartesi öğle sonrasında Maximum Hit Müze Somber'la devam ediyoruz. Radyo

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 21. edisyonuyla 23 Eylül ön izleme, 24-27 Eylül genel ziyaret tarihleriyle Akbank ana partnerliğinde Tersane İstanbul'da. Biletler bilet.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, pazartesi saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müziği İmail Angel önderliğinde devam ediyoruz.

0: Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: Mobile Systems.

0: ile Mr. Know It All Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler. Pazartesi öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. 50-50 ve Khalili ortaklığı, Olivia Dean, Ayana Kamura, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Hugel ve Ultranate ile yapacağız.
1: Reklam. Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

Hemendeydi. Keyifli günler, elektronik dans müzik dünyasına ve dahası DJ'liğe gidiyorlar için bir duyurum var. Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle her hafta DJ'liğe adım atmak isteyenler için fırsatlarımız olacak. Future Sound DJ Akademi bünyesinde workshop kazanarak hayallerinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlıyoruz. Sosyal medyada Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi profillerini takipte kalın. Çünkü kazandıran anonslar, duyurulara orada aklınızda olsun. Şimdi ise Olivia Dean'le Maximum Hit'imize devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de So Easy to Fall.

0: radyodaydı. Keyifli günler. Pazartesi öğle sonrasında çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Hani mesela kimler var diye soracak olursam, İnna ve Makar ortaklığı, The Boss'a, Timbaland ve Soşa ikilisi, hepsi biraz daha radyonda. Başlangıcı ise Temper City ile yapacağız.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın.

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Süper Lig'de Fenerbahçe konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup edip farklı galibiyetle 3 puan aldı. Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Özhan Palut maç sonrası istifa etti. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. 6. haftada Erzurumspor Futbol Kulübü Samsunspor'u 1-0 mağlup ederken Göztepe ile Rizespor 2-2 berabere kaldı. Anadolu Efes erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında VTB United Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban'ı 88-82 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

dönem bir hit single'a karşımıza çıkmayı başaran isimlerden. İnna bu kez Makar'la birlikte Take Me Home'la Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müze. Senin de duyduğun gibi biraz tarzı değiştirerek bu kez The Bow

0: Herkes.
1: Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 21. edisyonuyla 23 Eylül ön izleme, 24-27 Eylül genel ziyaret tarihleriyle Akbank ana partnerliğinde Tersane İstanbul'da. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi contemporaryistanbul.com.

0: taksi.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Şirinevler Zeytinburnu, aksi yönde Bahçelievler Sefaköy etkili seyretmekte. Temde Bahçeşehir Altınşehir Hastalok Meydanı yoğun. Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolu da yoğun seyrediyor. Mahmut Bey gişeleri çevresi de etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kavacık Ataşehir yoğun, Kartal Ataşehir'de çift yön aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen.

Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
1: bir mutluluk getir. Reklam. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update başlıyor. Pazartesi gündeyiz. Saatler 17. Radyo Fenomen'desin. Sırada Moving to the Sun.

Bugünün ilişkiler sorusu, çiftlerin sonbahar aktiviteleri neler? Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya başla bakalım. You are still the one. Zed gidiyor. O sırada bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Bad Times, ardından Don't Stop the Music, Rihanna ve Şımarık, Derya Ulu gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar. Sakın kaçırma.

0: Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ilk o güvencesiyle. Belki evde yaşamayı
1: seveceğim. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
3: yatsan. Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
5: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: sonbahar aktiviteleri demiştim. Eski fotoğrafları açıp ilk zamanlarımız gecesi yapmak demiş. Bir öneri bu mesela. Ama bunu yaparken tabii güzel bir fotoğraf albümünü böyle bir zararsız bir şekilde toparlamak lazım. Böyle telefondan bakarsan araya bir şeyler karışırsa kavga da çıkabilir. Peki bakalım o sırada neler var? Eva ardından Horny, Bose ve Orange Juice seninle birlikte olacak. Deniz Görkem'le Update Radyo Fenomen'de.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: Artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Süper Lig'de Fenerbahçe konuk ettiği Eyüp Spor'u 8-0 mağlup edip farklı galibiyetle 3 puan aldı. Süper Lig ekiplerinden Eyüp Spor'un teknik direktörü Özhan Palut maç sonrası istifa etti. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. 6. haftada Erzurum Spor Futbol Kulübü Samsun Spor'u 1-0 mağlup ederken Göztepe ile Rize Spor 2-2 berabere kaldı. Anadolu Efes erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında VTB United Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban'ı 88-82 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: Atlas bu.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
4: Güzel bir yatsan.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.
5: Maksimum hit müzik.
6: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: Gökhan seninle birlikteydi. Liza, bugün ilişkiler sorusu. Çiftlerin sonbahar aktiviteleri neler? Instagram'dan yaz bakalım. İdeal ilişkiyi aramaya devam ediyoruz. Maximum Hit Müzik. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Müziğin fenomenleriyle Dua Lipa, New Rules ve Pressure Healing gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar. En sevdiğin şarkıları sana göndermeye devam ediyoruz.
1: Reklam. Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde

Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.

diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: keyfine doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Reklam.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Her iki köprüde her iki istikamette yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu aksiyonda Haliç Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. TEM'de Bahçeşehir Mahmut Bey aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi de yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı hattı etkili seyrediyor. TEM'de Kavacık Ataşehir yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

denize karşıya geçmek demiş. Adalara gitmek mesela. Adalarda yaşamak. Bir tane çocuk var Deniz Görkem Kaya diye. Ben adalarda yaşamak. Bunun üzerine böyle çok güzel videolar paylaşıyorum Instagram'da, bakmak istersen. Radyoyu da ona mümkün olduğunca entegre ediyorum çünkü işimiz konuşmak.

One in a Million sende birlikteydi. Evet, çiftlerin sonbahar aktiviteleri konuşmaya devam. Yeni gelenlerden, mesajlardan, telefonları kapatıp internetsiz akşam yapmak demiş. Bu bence olmaz. Niye böyle bir insanları telaşe getirecek şeyler öneriyorsunuz? Telefon kapatmak mümkün değil artık ya, kabul edin. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Self-Aware Temple City'den Don't Call 911 Karin radyo fenomende. Deniz Görkem'le update devam ediyor. Hadi başlayalım o halde.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hızınıza talibiz.
5: Kaçtı kızım bizim hızımız?
6: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
4: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.
3: İnternet TürkNet.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova.

0: Alarm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında.

listeleri neler olmalı demiştim. Bir kafeye gidip çiçek sipariş etmek bana yeter diyor. Mesela şey mi, bal kabaklı kahveler çıktı artık böyle hani sonbahara doğru. Pumpkin mi? Severiz. Sonbahar aktivitelerinde çay, kahve, bal kabağı çorbası mesela.

0: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le Update.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Tertler 19 oldu. Deniz Görkem'le update devam ediyor. Bad Times geliyor şimdi.

0: Ben de beğendiklerimi burada okuyacağım. Bakalım maksimum hit müzikler neler var. Bu Bugün Tutusan'da başlayacağım. Hugo ardından Bridge Girl, Gwen Stefani ve çok daha fazlası Deniz Görkem'le update'te Radyo Fenomen'de olacak.
1: Reklam.
2: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

0: Bunları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
2: 1. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir.

0: Şimdi raflarda. Hemen hazırla. Afiyetle ye.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan. Umran Oto
3: Ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen.
4: Maksimum Hit Müzik.
3: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: gerçekten ben Şile'de çok uzun vakit geçirdim ve böyle yerler var. Umarım günün güzel geçiyordur. Birazdan Ara Beni Hadise burada. Ardından I Don't Wanna Wait, David Guetta, One Republic ikilisi burada olacak. Deniz Görkem ile Update Radyo Fenomen'de devam etsin.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 21. edisyonuyla 23 Eylül ön izleme, 24-27 Eylül genel ziyaret tarihleriyle Akbank ana partnerliğinde Tersane İstanbul'da. Biletler bilet.

0: Araf Bara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Süper Lig'de Fenerbahçe konuk ettiği Eyüp Spor'u 8-0 mağlup edip farklı galibiyetle 3 puan aldı. Süper Lig ekiplerinden Eyüp Spor'un teknik direktörü Özhan Palut maç sonrası istifa etti. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. 6. haftada Erzurum Spor Futbol Kulübü Samsun Spor'u 1-0 mağlup ederken Göztepe ile Rize Spor 2-2 berabere kaldı. Anadolu Efes erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında VTB United Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban'ı 88-82 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş. Yataşla
2: mutlu uykular. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Radyo fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo fenomende Deniz Görkem'le update.

0: kimyası, güzellikler dünyası.
1: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
0: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

bedene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.